sana olan eşkimi. Sana da alçaltmadan, sana olan eşkimi. Sana da alçaltmadan.

0: Azerbaycan'ın sesi.
1: Takvimde hatırlananlar.
2: Takvimde hatırlananlar.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
2: İzi sözü kalan şahsiyetler.

gönlümde sadım, gözlerinde yazım. Yolunda cefaya dözen de özüm, sonradan günahkar olan da benim. Yolunda cefaya dözen de özüm, sonradan günahkar.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Nerede bozuldu arzuladık ilkbaharı, isteğimiz yaz oldu, isteğimiz yaz oldu, isteğimiz yaz.

İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi. Görmedik biz...

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

senden ötürü kan dökmeye cümle gadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldu, sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifz etmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

bir közü. Hele ki sevilir birbirimiz. Başka birisini sevebilmezsen.

kayızdı, yarpak dökülür. Usul kelpicim tökülür. Fikirden elim bükülür.

bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

kaçacak. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacak.

0: Azerbaycan'ın sesi.
1: Takvimde hatırlananlar.
2: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

yolunda cefaya dözen de ölsün. Sonradan günahkar olan da benim. Yolunda cefaya dözen de ölsün. Sonradan günahkar

gözelim oduna aynı zamandır alışan da menem yanan da menem gözelim oduna aynı zamandır alışan da menem yanan

oduna hey zaman dur. Alışan da menem, yanan da menem. Güzelim oduna hey zaman dur. Alışan da menem, yanan da menem.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdim.

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

sor, bilmeyirik biz. Gecen süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağıyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde.